0: Gözlerin silah, gülüşün kurşun. Seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum. Sen ıslandın, solun yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını. Kimselere sor.